0: Simbolik sırayla adil katmış ocağı asker canra sekret. Alhike ful bak bak ke kamna ve bak mirtan evlan ka gunçing ayya tat. Sab kani ve apko par kani ve rako tar tar jo toliye neves gora ho. Apradi dunani ve johta mirga hai. Sis nevay kya thiye jarda kasudja mahalla pehla.
1: Pald pust